tagahkim skonan CJWE.ca kispen knuhtik skihtinau tan siya tahkam gak nihyanak eogoma tante patsmonihik awiga tante pitsyonihik ektomak stawe muhtsiganek CJWE.